0: Yaxşısı budur ki, araqçımızı yadigar olaraq mənə bağışlayın.
1: Bura bax, Bilbey. Əgər bir qız başının yaylığını bir oğlana bağışlarsa, nə olar? O olar ki, öz qəlbini də oğlana bağışlar. Doğrudan mı?
2: Bu ne filo oldu? Niye öyle ki? Filon pişirmeyi de bilmirsen.
3: Beğenmirdim, özüm pişirdim.
2: Ha? Arvadın da işini ben görenden sonra, be sarvat neye gereğidir?
3: Öyle hara bakırsan sarvat işini, tarlada darvat, evde darvat. Hiç bilmirem kim bunu böyle böyle.
2: Nakarset ha!
3: Ne?
2: Şah getir. Sürüyen de olsun. Koruz kuyruğu.

0: menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elage Ulus 2.41.
1: Bravo'da barbekü festivalına start verildi. 8 iyul tarihine dek 1 kilogram Hicaz teze bütöv toyuq 4 manat 69 gepik 1 kilogram sevimli dağıt gözleme sosis 10 manat 99 gepik barbekü mevsiminin serfeli teklifleri için.
2: Doğru seçim.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Rahat marketlerden indirim fürsetleri. Sevimli Dat kere yağı 1 kilogram 16 manat 99 gepiye. Milk House Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 gepiye. Sunar Gargıdalı yağı 1 litre 5 manat 99.

0: özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
1: Cemi 20% ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulus 0241.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

106.3 FM sizin eğlence dalganız. İndi isə qulaq asın. Show Mall Kazım Sübhan ilə

0: Azerbaycan.
1: 106.3 FM radyosu takdim eder. Show, dinamika ve eğlence dolu. Show Mall. Hitmanlar, ekskluziv müsahibeler, canlı konserler ve meşhur konuklar. Tam bir gün orta şovsu. Show Mall. Kazım Süphaneli.

0: seni gözlüyor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligası, Avrupa Ligası ve Konferans Ligası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artık gitenin mühteşem kulüp turnirlerini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izleyebilirsiniz. TVNET, futbol bizde izlenilir. Koşulmak için ott.tvnet.az saytına veya 055 553 35 WhatsApp numarasına müracaat edin. TVNET audiovizual şuranın lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
0: Misli az da Dünya Şampiyonatına özel mühteşem kampanyaya koşul.

0: neredesin? Konserde gittim, gece 12'de geleceğim. Bunu bırakayım yapıştırın. Benim bundan hiç haberim yok.
1: El vurmayayım. İcaze verin evveliyata başlayayım.
2: Başlayayım.
1: Siz. Demek Sevda ile Kemal'ini vuran heyin adammış.
3: Yani, Özde Solahay'dı.
1: Şahmar Solahay'dı mı?
3: Hayır.
1: Perlan da Solahay değil.
4: 15 yıl bundan kabak kıza boğulmuş bir cani yeniden kurtlayabilirse dönüp Solahay da olur.
3: Düzdür.
5: Basmer'i niye konağımızla tanış etmişsin Gaya?
4: Gel.
5: Sevda.
4: Adı Terlan'dır. Utancağı oğlandır.
5: Terlan, benim en çok sevdiğim addır. Hele mektepte okuyarken Terlan adlı şehre musiki de yazmıştım. Neyse. Sağ olun Terlan.
4: Ben bu karara gelmişim ki yoldaş Balkonik. Terlan'ı bu işte takdir olmayan bir adam kimi azat edeyim. Esas maksat Şahmar'ı ele geçirmektir.
3: Siz beni naçelnik azat ettiniz, yine de yoklayırsınız. Ben Solahay değilim.
1: Akşamınız hayır.
0: Nezaketinize karşı teşekkür ederim.
1: Sağ olun.
0: Değmez. Gecikmirik ki.
1: Hayır, çatarız. Katarın gelmeyene hele 15 dakika var.
0: Sağ olun.
1: Değmez.
6: O kızın gözleri olsaydı neler elemezdi. Bak Terlan, bak. Kız üstüne el kaldıran koçak.
7: Ribus güzeldirem, ribus güzeldirem.
0: Ribus güzeldirem. Yani bu sürüşmesini de birazcık düzeltsem ne olur? Sizin bu nezaket ruhsuzluğunuz çok bacarıksız seyirdi.
1: Ben nedense hele evvelden sizin gözünüze...
0: Ben imumiyetle sizin kimi adamlardan hoşlanmıram.
1: Sağ ol.
0: Değmem.
1: Ben de hele sizin kimiyim. Susuyla çalıp okuyan kızları hiç hoşlanmıram.
0: Çok sağ ol.
1: Değmem.
8: Bunlar beni bağışlamayacaklar. Hakları da var.
5: Özüdür. Tarlandır. Onun sesidir. Hiç kese reva görmediğim öz başıma gel. Ben seni her ne kadar yine de bağışlamaram.
9: Kimdir bu gassif? Ben mi? O mu? Yoksa minlerle felakete sebep olan muharibeler mi? İndi söz sizindir. Siz deyin. Onu bağışlamak olar mı?